yazi nge radio yakho. Sikubuza ke noma yini ethinta nje umsakazi izilo mzansi FM. Ubuze sibantu uyazi yini ngempela.